Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Şahane Ada, umarım güzel bir çarşamba sabahı geçirmeye başlamışsınızdır. Benim adım Sabahların Efendisi, bu radyonun medarı iftarıyım. Evet, yayın yönetmeni bana starımız diyor. Starımız, bu şirketteki en kıymetlimiz, starımız deyip duruyor. Ve çok mutlu oldum, yalan söylemeyeceğim ama biraz da tedirgin oldum açıkçası. çok da önemli değil, ben çalışma arkadaşlarımdan farklı bir konuma, kulvara konulmak istemiyorum zaten. Yani doğrudur, radyonun kazandığı paranın %80'ini ben kazandırıyorum, eyvallah, ama inanın bana, bütün şirketlerde, bütün kurumsal şirketlerde böyle. Kazanılan paranın %80'ini personelin %20'si tarafından yapılan işler tarafından kazanılır. Gerisi dünya çok kalabalık diye istihdam amaçlı. Evet ya, kalabalık ofislere aldanmayın. 20 kişi yapıyor, yani %20'si. Bir de 100 kişinin çalıştığı bir iş yeri size daha fazla güvenli gelmiyor. Öyle öyle. Yoksa ne olacak ki? Sadece ben de çalışırdım Radyo Enerji'de ve yılda 100 milyon lira yerine 80 milyon kazanırdı. Yani bu kadar insanın da ağız kokusuyla uğraşmazlardı. Değil mi? Ben de adam gibi bir maaş alırdım belki. Dur ben bu işi kovalayayım. Ayağını kaydırayım şunların ya. Şaka bir yana, bir dinleyicim mesaj yazmış, sormuş. Normal hayatta da bu kadar komik misin Sabahların Efendisi diye. Şaka bir yana diye başladı. Bu arada şaka falan değil. Hepsini bitireceğim çalışma arkadaşlarımı. Evet. Radyonun adını da değiştirip Radyo Sabahların Efendisi. Pop Radyosu. Siz durun mu? Yo, bugüne kadar merhamet, şefkatle 3 arşın yol gidemedim. Artık Bay Tatlı'yı Bay İyi oynamaktan sıkıldım. Bundan sonra önümüze gelene bir tekme. Üç arşın yol gidemedim. Bir arşın 68 santime denk geldiğine göre 2 metre mesafe gidememişim arkadaşlar. Evet. Çarşıda, pazarda eskiden kullanılan bir ölçü birimi arşın. Neyse, dinleyicimin sorusuna dönecek olursak, normal hayatta da komik misin Sabahların Efendisi diye sormuştu. Yani ne düşünmüş bilmiyorum ama uyanık olduğumuz her saniye palyaço modundan çıkamayan, hani ruh hastaları falan olduğumuzu mu zannediyor ya? Bak, vakti zamanında başıma bir şey geldi. Rahmetli babamı hastaneye kaldırmıştık. Böbrek yetmezliği vardı. İşte kolunda borular, her yerde kablolar. Nefrolog geldi. Vay Sabahların Efendisi dedi. Birazcık konuştuk. Vallahi dedi, radyoda inanılmaz komiksiniz. Ama burada muhabbet ederken hiç komik bir vibe alamadım sizden. Bre şuursuz. Canım babam hastane yatağında oksijen desteğiyle nefes alıyor. 55 kiloya düşmüş. Seni mi eğleyeceğim ben, manyak? Ona bakarsanız dedim, babam 2 haftadır burada. Hala eve çıkartamadık. Ben de sizden doktor vibe alamadım pek. Al sana komedi işte. Mutlu musun şimdi? Ya canım babam ya. Çok komik adamdı millet. Yani o haldeyken bile bizi güldürmeyi beceriyordu, biliyor musunuz? Bak, bir kez oksijen maskesini çıkarttı. Bir yandan elindeki alarm düğmesini basıyor. Bir yandan da hemşire, hemşire diye bağırıyordu. Tabii panikledik. Ne oluyor? Neyin var baba? Biz buradayız falan. Hemşire, hemşire. Neyse, hemşire panikle koşarak içeri girdi. Ne oldu dedi. Babam son derece sakin. Yeşim Hanım, bakın bu oğlum Sabahların Efendisi, ne kadar yakışıklı değil mi? Ya şimdi okey, bu ne kadar tatlı bir jest, nasıl bir güzel nüktedanlıktır. Olabilirdi eğer karım yanımda olmasaydı o anda, o olabilirdi tabii. Neyse, hastaneden çıkmadan babama Yeşim Hanım'la telefon numaramı paylaşmasını söyleyip. Yok şaka be, şaka, ben öyle bir insan mıyım millet? Yani siz de beni iyice bitirmişsiniz gözünüzde ha. Ya aracıyı niye sokayım? Ben kendim verdim numaramı. Tabii ki. Kimseye işimi bırakmam ben asla. Pekala, güzel bir çarşamba sabahında, haftanın tam ortasında yine sizlerle birlikte olmanın keyfini yaşamaya başladık. Eğer sizler de bizlerle birlikte olmaktan keyif alıyorsanız bir günaydın mesajı istiyoruz. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı bize de çok iyi gelecek millet. Hadi bakalım, Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı bile.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji. Bugün

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: pam pam param param pam param param param param pam param param param param pam pam pam param pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. İşte her şeyi düzeltmeye çalışıyorum, bekleyin ya. Günaydın millet, günaydın aşağına. Daha keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edip yüzünüze gülücükler kondurmaya çalışıyoruz. Eğer bizden memnunsanız her zaman söylediğim gibi şikayetlerinizi bana, beğenilerinizi yönetime bir şekilde aktarırsanız çok mutlu oluruz. Bana, karımla bir küçük tartışma yaşadık geçen hafta. Bana neden tuvalet yapmamın 45 dakika sürdüğünü sordu. Ama eleştirir bir tonda sordu. Yani bilgi edinmek dışında. Yani amacı o değildi. Böyle, ne biçim manyaksın? Kim 45 dakika tuvaletini yapar gibi? Şimdi ben de çok güzel bir şekilde izah etmeye çalıştım bile. Hayatım dedim. Doktor ıkınmamam gerektiğini söyledi. Ben de ıkınmıyorum. Bekliyorum doğal bir şekilde kendi rızasıyla çıksın diye. Ya yapma sabahların efendisi dedi. Erkeksin sen, kas gücün var. Bir yerden tutun, kendini yukarı doğru çek, kollarını basınç uygula, ne var ya dedi. 45 dakika ne sabahların efendisi. Ve ben arkadaşlar, konu nasıl erkekliğime geldi onu tabii çok net anlamadım. Siz de kabul edersiniz. Düşünsene, erkek adam tuvaletini 5 dakikada yapar. Ya, bir keresinde tuvaletlerden biri tadilattaydı. Mesaj attı bana tuvalete. 2 dakikaya kadar çıkmazsan nereye bulursam oraya yapacağım dedi. Bir tane de volkan patlaması emojisi, bir tane de alev emojisi koymuş. Cevap yazmadım, sonra anlatıyor bana. Önce mutfak lavabosuna bakmış millet. Yüksek gelmiş. Sonra en sevdiğim şapkalarımdan bir tanesini gözüne kestirmiş. Ya mesele ne biliyor musunuz? Karımı çok seviyorum millet. Ve benim iğrenç, çirkin yönlerimi bilmesini, deneyimlemesini istemiyorum. Bu yüzden uzun kalıyorum tuvalette. Yani şöyle izah edeyim, banyonun tekrar yaşanabilir bir habitat haline gelmesini bekliyorum. Beni anlıyorsunuz değil mi? Ya bir de genel kural vardır, herkes bilir millet. Eğer tuvaletten çıktıysan ve kapıyı da arkandan çektiysen bu evrensel bir mesajdır. Lütfen 2 ila 49 saat arası bu tuvaleti kullanmayın gibi bir mesajdır. Yani sen çıktıktan sonra üstüne kapatıyorsan kapıyı. Yani bunun dışında bulacağınız her aksiyonun sorumluluğu size aittir gibi bir mesaj. Ve karımın umurunda bile olmuyor. Bak geçen cart diye girdi tuvaletim ben çıktıktan sonra. Tabii ben şok, panik, ilişkimize zeval geleceğinin hezeyanı, paranoya, manik depresif, aklınıza gelebilecek her türlü psikolojik fenomeni aynı anda yaşıyorum millet. Her şey mahvolacak ve her şey de çok hızlı oluyor. Ama ben ağır çekimde izliyorum. Sakın oraya girme. Neyse girdi, bir parça pamuk aldı çıktı. İyi misin dedim. Evet, ne oldu ki dedi. Bir koku falan almadı mı? Yok iyiyiz, merak etme. Canım dedim. Covid olmadığına emin misin? Ya aşkım benim ya, canım karım benim. Beni çok seviyor. Kırmak istemedi. Yani bunu da nereden biliyorum? Hani gözünden bir damla yaş süzüldüğünü gördüm ben millet o anda. Radyo Enerji burası millet, sabahların efendisi, %100 canlı yayında. Sakın ayrılmayın, bugün efsane bir program sizleri bekliyor. Haydi bakalım, devam edeceğiz.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Merhabalar milletim, sabahların efendisi benim adım. Radyo Enerji'nin has elemanıyım. İlk başlarda filan çok has hissetmiyordum. Yani has eleman gibi hissetmiyordum. Ama uzun bir süre çalıştıktan sonra artık iyisiyle kötüsüyle devam edecek bir evlilik gibi hissetmeye başlıyor insan. Evet. Şimdi ben ve benim yaşımdakiler bilirler, kolonoskopi zamanımız geldi. Değil mi? Belli bir yaştan sonra bu gerekiyor. Yani probleminiz var veya yok, yaptırmanızda çok büyük fayda olan bir işlem. Çok da basit geliyor kulağa. Sizi uyutuyorlar ve ucunda kamera olan bir boru vasıtasıyla ruhunuzun derinliklerinde polip var mı diye kontrol ediyorlar. Yani bir kanserojen durum var mı, bir şey var mı diye. Şimdi buraya kadar bir problem yok, alıştık artık. Ama benim bir problemim var. Şimdi ben yatarak sigortalı olduğum için kolonoskopi temiz çıkarsa benden kolonoskopi parasını alıyorlar. Bağırsağımda polip varsa ve onu alırlarsa sigorta ödüyor. İşte ikilem burada başlıyor bile, çünkü bu 15-20 bin lirayı vermek istemiyorum. Ama doğal olarak her insan gibi bağırsağımda polip çıksın da istemiyorum. Ama dön dolaş her işlemden önce Allah'ım lütfen küçük ve zararsız bir polip bulsunlar ve alsınlar. Ya bu radyo sunucusu kulunun 4 ay sürecek bir maddi mücadeleye girmesini... Ya çok saçma bir dua biliyorum ama bunu dünyada ilk edinin ben olmadığımdan neredeyse eminim arkadaşlar ben. Ya ben sigortalara ödediğim her kuruşun dünyayı yöneten 5 aileye gittiğini hissediyorum ben. Evet, bence bunlar sürekli planlar yapıyorlar. Yani bizi aşağı ve basit görüyorlar. Daha nasıl suistimal ederiz, nasıl yapalım diye planlar yapıyorlar. Yani biz şu anda burada hani bu banal eğlenceyi yaşarken büyük ihtimalle bir yerlerde yeni planlar yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Telefonlarını takibe alalım. Cep telefonlarından her adımlarını takip edelim falan diye konuşuyorlardır. Biri de diyor ki bu biraz ileri gitmek olmaz mı John? Diğeri diyor ki hiç olmaz. Havadan zehirli gaz attık, sesleri bile çıkmadı. Buna mı bozulacaklar ya?
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı...

0: hazinelerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

zorunda kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girin.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

hanımlar beyler günaydın şahane ada. Bugün sevgili Ahmet Suyan'ıyla benim ayağımızın kaydığı gün. Evet, bir şeylere yan bastık ama şimdi iffetli bir radyo sunucusu olduğum için tam olarak neye yan bastığımızı ben söylemekte biraz güçlük çekiyorum. Şaka bir yana sevgili Didem Suyan'ı hatırlıyorsunuz, biz zamanda beraber çalıştık sevgili Didem. Nasıl, kim mi? Ya o iğrenç kahkahasını hatırlamıyor musunuz? İşte o. Didem'in eşi Ahmet'in de benim de bugün evlilik yıl dönümümüz. Onun da kutlu olsun, benim de kutlu olsun. Ama biliyorsunuz önemli olan bir detayı sizlerle paylaşmam lazım. Sevgili Ahmet'le benim de evlilik yıl dönümüm. Yani sadece Didem'le karımın değil, onu ben net olarak... özel günler hanımlar için çok değerli, biliyoruz ya. Ve ne oluyorsa biz erkeklere oluyor, onu da net bir şekilde biliyoruz. Neyse, güzel bir çarşamba sabahında yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bakın şimdi radyonuzun sesini açın ve söyleyeceklerime dikkat edin. Bir air fryer almak istiyorum. Evet evet, param var ve bir air fryer almak istiyorum. Pekala millet, şu andan itibaren 15 gün boyunca sosyal medya hesaplarınız dahil internete girdiğiniz her sitede air fryer reklamı göreceksiniz. Evet, hayırlara vesile olması dileğiyle. Evet. Ya ben bu 5 aileden nefret ediyorum ya.

0: Etmiyorum açıkçası. Ya millet istesek yaparız ama. Bizde o 5 ailedeki dünyanın hakim olması, o saçma motivasyon, o kafa yok. Yani kankalarımızla iki muhabbet edip güzel bir şeyler yemek bize yetiyor ya. İşte bu yüzden de çoğu zaman bu dolar trilyoneri 5 aile aklıma geldiğinde hayatın tadını gerçek anlamda çıkaramadıkları için o kadar üzülüyorum ki. Bak bu ailelerden birinde dünyanın önde gelen zenginlerinden David Rockefeller'a 6 kez kalp nakli yapılmış. Ne oldu? Öldü. Ya rahmetli babam zengin bir adamdı. Böbrek yetmezliği sırasında böyle asla kimsenin böbreğini nakletmesinler. Bu yaşta kimsenin böbreğini almam demişti. Yani hayatı fazla ciddiye aldığınız zaman millet, işte bu 5 aile gibi oluyorsunuz. Ha, ne oluyor ki bütün gezegende siz ne diyorsanız o oluyorsa. Bravo bravo, alın madalyanız. Saçma sapan insanlarsınız 5 aile ya. Vallahi billahi. Neyse. Radyo Enerji burası millet. Beni hayatta bırakırlarsa yeni saatte yine burada olacağım ben. Tamam. Hadi bakalım, ayrılmayın. Az sonra buradayız.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
2: Günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın
8: Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
14: Günaydın.
15: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet. Halen buradayız. İkinci saatin startını verdik. Sabahların efendisi %100 canlı yayında. Şu anda Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı değil Türkçe pop müzik radyosunda sabah şovunda sabahların efendisini dinliyorsunuz. Arada sırada dilim sürçüyor. Bunu ben mahsur görün. Çünkü biliyorsunuz uzun yıllar Dance FM'de program yaptım. Böyle arada sırada kaçıyor. Ama dinleyicinin de gözünden hiç kaçmıyor ha. Ne zaman böyle bir hata yapsam hemen Instagram'dan mesaj geliyor. Ne oldu? Konuşamıyor musun diye. Ne iyi ettiniz de beni dinliyorsunuz millet. Vatandaşlık işlemlerim devam ediyor. Evet, Türkiye bu yaptıklarınızı asla unutmayacak. Şaka bir yana arkadaşlar, ben uzun zaman önce vatandaş oldum ve buranın vatandaşı olduğum için de inanılmaz gururluyum millet. Bazen mesajlar geliyor, böyle enteresan mesajlar geliyor. Onlardan bir tanesi de hangi dili daha iyi konuşuyorsun demiş bir dinleyicim. Ya belki şaşırtacak ama İspanyolca. Evet, 2 yıl İspanyol bir kızla aşk yaşamıştım ve sizi temin ederim dil bilgisi konusunda. Ya hayır, gittiğiniz lisan kursu ne kadar iyi olursa olsun aşk yaşarken o motivasyonla dil bilgisi kitabını okumuyorsun, kitabını yaşıyorsun kanka. Ah, Maria Fernanda, mi amor, quiero gritar mi amor desde el fondo de mi corazón. Ah, sonra ilişkimizi öğrenince abisi beni dövdü. Evet, dayak yediğimle kalmadım. Dayağı atarken ettiği bütün küfür ve hakaretleri anlıyordum millet. Evet, lisana hakim olduğum için. Ah, ne dövmüştü ama ya. Pekala millet, ikinci saatin startını verdik. Halen enerjimiz tavan ve tamamını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki siz de bizimle beraber kalmaya devam ederseniz. Ayrılmayın, az sonra tekrar buradayız. En kaliteli Türkçe pop.

0: Evet, günaydınlar herkese. Umarım sabahınız güzel geçiyordur. Ya ben sizinle her birlikte olduğumda benim sabahım çok güzel geçiyor. Aslında insan beyni çok acayip bir mekanizma. Yani sabahınızın güzel veya kötü geçtiğine sizi inandırabilir. Ya yani çok da iyi biri olduğunu düşünmüyorum beynimizin ben. Ya millet bir düşünür müsünüz? Beynimiz isterse her an, her saniye sizi mutlu edecek kapasiteye ve yaptırım gücüne sahip bir organ. Bunu kabul edersiniz diye düşünüyorum. Her türlü malzemeye sahip. Dopamin, adrenalin, endorfin hepsi orada. Ve kontrolü beynimizde. Ama işte hani deriz ya. Ya para kimlerin elinde? Ya bütün bu malzeme beyinde öyle atıl vaziyette duruyor. Devreye sokması için parmağını şıklatması yeterli beynimiz. Ama ne diyor? Yürüyüşe çıkarsan endorfin ve dopamin salgılarım. Lanet olsun sana beynim. Lanet olsun sana. Ya nasıl bir ilişkidir ya? Kendi beynim bana ait ve beyin karşılıksız iş yapmıyor. Oğlum, bu vücudun kumandanı kim? Ben miyim, sen misin? Ne demek yürü koş, nefes egzersizi yap? Yani iki tane salgıyı bilinçli şekilde salgılatamıyor muyuz vücuda? Bu ne rezil ya? Kendi hormonumla rezil oluyorum ya. Bu ne ya? Vallahi billahi. Ya hep tartışılan konudur ya. Beynimizin %100'ünü kullanabilseydik acaba ne olurdu diye. Oğlum, ne beynimizin %100'ü? Beynimiz kendini kullanamıyor ki. Vallahi resmen ikinci karım gibi. Pazar günü annemlerle kahvaltıya gelmezsen ben de seninle kamp yapmaya gelmeyeceğim falan gibi ya. Mesela ben tükettiğim zaman süt ürünlerinin bana zarar verdiğini fark ediyorum. Bre beyin, yardımcı olsana. Yani şu kaymağı yemeyeyim, bol yoğurtlu mantıyı yememe mani olsana. Ama beyefendi çalışmayana para yok kafası. Her şey bir çaba karşılığında. Ya sen benim anam mısın, babam mısın beyin? Ya mesela aynı şey güzel kadınlara olan ilgim konusunda mesela. Yani güzel kadınlara olan şuursuz sevdam yüzünden sayısız ilişkim bitti. Ya neden bana yardım etmiyorsun beyin? Yani endorfin dopamin salgılayacaksın diye bin dereden su getirtiyorsun. Sadakatsizlik yapacağım zaman niye başka tarafa bakıp ıslık çalmaya başlıyorsun ya? Allah Allah. Bilemiyorum. Belki de sadece benim beynimdir. Siz dert etmeyin. Belki siz dert etmeyin. Siz benden çok daha iyi laf geçirebiliyorsunuzdur kendinize. Ve umarım öyledir. Yani 53 yıldır yaşadığınız her olayda bir başkası tarafından dürtülmek çok yorucu ya. Vallahi billahi ya, samimi söylüyorum. Neyse. Radyo Enerji'de sabahların efendisi konuşuyor. Az sonra tekrar buradayız.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike. Always be with you.
3: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
4: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: nasılsınız? Merhaba milletim. Sabahların efendisi benim adım. Radyo Enerji'nin has elemanıyım. Yani ilk başlarda falan çok has hissetmiyordu, böyle has eleman gibi. Ama uzun bir süre geçtikten sonra artık yani iyisiyle kötüsüyle devam edecek bir evlilik gibi hissettirmeye başlıyor. Yani öyle. Şimdi ben ve benim yaşımdakiler bilirler, kolonoskopi zamanı geliyor belli bir yaştan sonra. Yani probleminiz var veya yok, yaptırmanızda çok büyük fayda olan bir işlem. Çok da basit geliyor kulağa. Yani sizi uyutuyorlar ve ucunda kamera olan bir boru vasıtasıyla, evet, ruhunuzun derinliklerinde polip var mı diye kontrol ediyorlar. Yani bir kanserojen bir durum var mı, bir şey diye. Şimdi buraya kadar problem yok. Alıştık artık. Ama bir problemim var. Şimdi ben yatarak sigortalı olduğum için kolonoskopi temiz çıkarsa benden kolonoskopi parasını alıyorlar. Yani bağırsağımda polip varsa ve onu alırlarsa sigorta ödüyor. İşte ikilem burada başlıyor. Çünkü bu 15-20 bin lirayı vermek istemiyorum. Ama doğal olarak her insan gibi bağırsağımda polip çıksın da istemiyorum. Polip. Ama dön dolaş her işlemden önce Allah'ım lütfen küçük ve zararsız bir polip bulsunlar ve alsınlar diye dua ediyorum. Yani radyo sunucusu kulun 4 ay sürecek bir maddi mücadeleye girmesin diye. Çok saçma bir dua biliyorum ama bunu dünyada ilk edenin ben olmadığıma neredeyse eminim millet ben. Evet, evet. Bakın, sigortalara ödediğim her kuruşun dünyayı yöneten 5 aileye gittiğini hissediyorum ben bile. Bence bunlar sürekli planlar yapıyorlar. Yani bizi aşağı ve basit görüyorlar. Yani daha nasıl suistimal ederiz, nasıl yapalım diye planlar yapıyorlar. Yani biz şu anda burada, yani bu banal eğlenceyi yaşarken büyük ihtimalle bir yerlerde yeni planlar yapıyorlar millet. Evet arkadaşlar, telefonlarını takibe alalım, cep telefonlarından her adımlarını takip edelim diye falan konuşuyorlar. Biri de diyor ki, bu biraz ileri gitmek olmaz mı John? Diğeri diyor ki, hiç olmaz, havadan zehirli gaz attık, sesleri bile çıkmadı. Buna mı bozulacaklar? Bakın şimdi millet, radyonuzun sesini açın ve söyleyeceklerime dikkat edin. Bir air fryer almak istiyorum. Evet evet, param var ve bir air fryer almak istiyorum. Pekala millet, şu andan itibaren 15 gün boyunca sosyal medya hesaplarınız dahil internete girdiğiniz her sitede air fryer reklamı göreceksiniz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum ben. Güle güle kullanın şimdiden. Peki bu 5 aileye neden müdahale edemiyoruz? Yani birçoğumuzun onlardan daha zeki olduğundan eminim. Ne bileyim, ben ve benim gibi IQ'su 140'ın üzerinde 5 kişi bir araya gelsek yerlerini kolayca tespit edebileceğimize inanıyorum. Ve yaklaşık 5 sene sonra, yani uçak bileti parasını denkleştirdiğimiz anda ve gittiğimizde kalacak ucuz bir hostel falan varsa, böyle hani kimsenin bizi kesmeyeceğinden emin olduğumuz otel kisvesi altında ucuz bir batakhane tespit ettiğimiz anda müdahale edemeyeceğimiz bir durum olacağını zannetmiyorum açıkçası. Ya millet, istesek yaparız ama bizde o 5 ailedeki dünyanın hakim olma hırsı, o saçma motivasyon, o kafa yok. Kankalarımıza iki muhabbet edip güzel bir şeyler yemek bize yetiyor ya. İşte bu yüzden de çoğu zaman bu dolar trilyoneri 5 aile aklıma geldiğinde hayatın tadını gerçek anlamda çıkaramadıkları için o kadar üzülüyorum ki. Bak, bu ailelerden birinde dünyanın önde gelen zenginlerinden David Rockefeller'a 6 kez kalp nakli yapılmış. Ne oldu? Öldü. Bak, rahmetli babam zengin bir adamdı. Böbrek yetmezliği sırasında asla kimsenin böbreğini nakletmesinler. Bu yaşta kimsenin böbreğini almam demişti. Yani hayatı fazla ciddiye aldığınız zaman işte bu 5 aile gibi oluyorsunuz. Hani ne oluyor ki bütün bir gezegende siz ne diyorsanız o oluyorsa. Bravo, alın madalyanız. Saçma sapan insanlarsınız 5 aile ya. Vallahi billahi. Nefret ediyorum onlardan. Sizden ne haber? Keyifli misiniz? Radyo programını beğeniyor musunuz arkadaşlar? Radyo Enerji'ye geldiğim için mutlu musunuz?
1: Evet, sabahların efendisi.
0: Pekala, ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız millet.
2: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni. Yepyeni. Yepyeni. Enerji Yeni müzik listesi. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Bazen evde üstümdekileri çıkartıyorum. Karım diyor ki, ooo kocam çıplak. Köpeğin mamasını koymuş muydum ben ya?
1: Odaklansana, fokus be kadın, fokus.
2: Her sabah odak noktanız. Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
3: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Zeynep Bastık konseri bayramın ikinci günü Girne.

Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

0: Fiyatlarında bu hafta tüm Nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis Yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

zamla kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girin.

0: millet. Ben Deniz Sabahların Efendisi. Burası Kıbrıs'ın açık ara en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve ben burada yayında olduğum için gerçekten çok mutluyum millet. Yani benim kalibremde bir sabah şovmeninin Kıbrıs'ın işte orta dinlenen bir radyosunda yayında olması üzücü olurdu. Gerçi kısa sürede o radyoda Kıbrıs'ın en çok... Neyse. Söylemeye çalıştığım, iki büyük kalite birleştiği zaman çok büyük bir kalite ortaya çıkıyor. Ve bu hepimiz için büyük bir şans millet. Ya bir tek bu politik doğruculuk meselesi yüzünden çok fazla özür dilemek zorunda kalıyorum. Ve bunda da problem yok. Özür dilemeyi bilecek kadar olgun bir insanım. Ama sorun şurada, özür dilerken içimden gelerek özür dilemiyorum. Kolpadan özür diliyorum. İşte kuşlardan bu şekilde bahsedemezsiniz, hayvan hakları vesaire. Ben de hemen sayın dinleyicim çok özür dilerim. Şaka yapayım derken çığırımdan çıkıp haddimi aşmış olabilirim. Bir daha yapmamaya çalışıyorum. Ama içimden söyleyeyim. Sana ne oğlum? Ha sana ne? Kuşla benim aramda ya. Bırak bir şey diyecekse o kuş beyniyle kuş tepki göstersin ya. Cik cik cik desin. Ben de demek programımı çok beğeniyorsun kuş kardeş. Sevindim diye cevap vereyim ya. Üstelik bakın bir komedi programında yapılan şakalara içerlemek ne alaka ya? Ha? Yani benim bu programda konuştuğum hiçbir şeyden sorumlu olmamam gerekiyor. Yani kutsal bir görevle bu işin başındayım. Yani sizi eğlendireceğim, güldüreceğim. Bunun için çalışıyorum. Yani kuş şakasına tepki gösterip kamu önünde özür dile sabahların efendisi talebinde bulunmak size bir tas çorba uzatan ele tokat atmaktan başka bir şey değil. Anlıyorsunuz değil mi benim illa? Program bitti. Zaman çok hızlı akıyor millet ya, samimi söylüyorum ya. Sabah 7'de geliyorum buraya ama ne zaman 9 olmuş, ne zaman program bitmiş, samimi söylüyorum anlamıyorum ya. İyi ki varsınız, iyi ki radyo enerjidesiniz ve iyi ki sabahların efendisini tercih ediyorsunuz. Yarın sabah aynı saatte tekrar görüşmek üzere millet.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: fiyatlarında bu hafta tüm Nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salam İstiyolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Ki yanında hizmetinizde.
1: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girin.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

pilara. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasaposla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasaposla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasaposa geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

0: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Nostalji'de popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Tuğba Yurt burada paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması Sonsuza Dekle Şimdi.

0: mobil uygulamalarında.
1: Koffein terasta. Çok güzel şeyler oluyor. Birazdan.
0: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Koffein terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin

0: müzik burada.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz, doğru.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: yerlerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Diyorsun ben kimim?
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: fiyatlarında bu hafta tüm Nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 22 yanında hizmetinizde.
1: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında. Koffein Teras.

diyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Gülden burada. Çok özel şarkılarla ses getirmeyi bildi bugüne kadar. Şimdi ise müzikseverlerden tam not alan çalışması. Sen anlamazsın da Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

bu şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hadise ve Motive burada ön plana çıkan düetleri. Labirent, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiya'nın da

0: biliyorsunuz. Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

her gün 10-13 saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı, gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladığından itibariyle haftanın ortası, günün ortası, tarihler 20 Mayıs ve Mayıs'ın son 11 günündeyiz. Ve gerçekten güzel bir şekilde bu hafta ilerliyor. Umarım sizler için de öyledir, her şey yolundadır. Ve bir hafta sonu daha yaklaştı ve önümüzdeki hafta yine harika bir bayram bizleri bekliyor. Kiminiz çoktan tatil planları yaptı, kiminiz çalışacak, kimisi de adamızda böyle gezecek, dolaşacak. Her nerede olacaksanız olun biz sizinleyiz. Her zaman burada birlikte bayram coşkusunu birlikte arttıracağız. Şimdiden o bayram hissiyatı bir geldi sanki. Böyle havaların da güzelleştiği döneme denk gelmesi gerçekten inanılmaz. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kalkanı.

0: ulaşabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi böyle keyif alacağınız konulardan bahsediyorum. O yüzden dünyada kimsenin konuşmadığı iyi haberler de var. Hollanda demans hastaları için bakıcıların komşu ve esnaf gibi davrandığı özel bir köy kurmuş. Güney Kore kadınların gece daha güvenli yolculuk etmesi için kadınlara özel otobüsler getirmiş. Bir laboratuvar testinde kara hindiba kökü özü tümör hücrelerinin %95'ini yok etti. Kaliforniya'daki Yurok kabilesi 120 yıl sonra atalarından alınan toprakları geri kazandı. 80 yıldan fazla çalıştırılan kurtarılmış bir fil ilk kez özgürce yere uzandı. Bilim insanları nesli tükenmek üzere olan deniz kaplumbağalarının popülasyonunun arttığını açıkladı. Japonya'da trenlerin gecikmesi için şirketler resmi özür belgesi veriyor. Türkiye'de sahipsiz hayvanlar için gönüllüler tarafından yeni yaşam alanları kuruluyormuş. Bunlar dünyadan gelen güzel haber.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Enerji.
1: Batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evin nere yerin nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama sen girilmesi zor, yolda kalacağız.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi Gişe Kıbrıs demişken bu hafta adamızda çok güzel tiyatrolar, etkinlikler, partiler, tekno partileri, klaplar, beach partiler, akıl alınmayacak kadar güzel etkinlikler var. Adanın dört bir yanında, her yerde, her mekanda katılabileceğiniz, seveceğiniz etkinlikler bulunuyor. 7'den 70'e herkesin dahil olabileceği birçok etkinlik var. Tiyatrolardan tekno partilere kadar birçok bilet detayı, içerik detayı, kimler nerede, rezervasyon detayları, menü içerikleri hepsi Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve Gişe Kıbrıs'ın uygulamasında.

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz ve yeni bir saate doğru ilerliyoruz. Haftalık olarak paylaştığımız çekilişimiz de devam ediyor sosyal medya hesaplarımızda. Sizleri oraya da davet ediyorum. Gerçekten çok özel, çok güzel ve işinize yarayacak birçok hediye veriyoruz Cyprus Express sayesinde tabii ki de. Dediğim gibi detaylar, çekiliş bilgileri, ne veriyoruz, nasıl katılabilirsiniz hepsini videomuzda anlattık. Videomuz nerede diyorsanız enerjiplay.com sosyal medya hesaplarımızda, Instagram'da ve tabii ki de enerji931 hesabımızda, aynı zamanda Cyprus Express'in de Instagram hesaplarında bulabilirsiniz. Sizleri bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Tarihler 20 Mayıs, haftanın ortasındayız ve adım adım artık hafta sonu yaklaştı diyebiliriz bence. Ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Keyifli konularım, keyifli içeriklerim hep

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Pazarında bu hafta tüm Nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salam İstiyolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 ki yanında hizmetinizde.
1: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sevdiğiniz şarkılarla birlikte bu çarşamba gününü birlikte taçlandırıyoruz. Dün 19 Mayıs'tı ve bu arada 19 Mayıs hakkında çoğu kişinin bilmediği gerçeklerden bahsedeceğim şimdi. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında resmi olarak hala Osmanlı subayıydı. Mustafa Kemal'i Samsun'a götüren Bandırma vapuru sanıldığı gibi lüks bir gemi değildi, eski ve yıpranmıştı. 19 Mayıs'tan sonra Atatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Milli mücadelede iletişimin büyük kısmı telgraflarla yapılıyordu. Cephanelerin bir kısmı kanlı arabalarıyla taşındı. Ankara, milli mücadele başladığında bugünkü gibi büyük bir şehir değildi. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs'ı doğum günüm olarak kabul etmişti. Bunlar 19 Mayıs'ın bilinmeyen gerçekleriydi. Belki duymuşsunuzdur, bir yerlerde iyi bir tarih gözlemcisiyseniz, araştırmacıysanız duymuşsunuzdur, ama duymadıysanız sizlerle buluşturmaktan ben de keyif aldım. Her gün hatırlatıyoruz, her gün minnetle anıyoruz, sadece özel günlerde değil tabii ki de. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi'ndesiniz. Önümüzde yayınlanacak birçok yeni şarkı var, yeni albüm var. Ve Hadise'de geçtiğimiz haftalarda yeni albümünü bizlerle buluşturmuştu. Göksel'den de beklenen albüm geldi. Ve sırada diğer beklediğimiz sanatçılar var. Bakalım göreceğiz kimler bizlerle nasıl şarkılar buluşturacak. Hepsini sizlerle buluşturuyoruz. Ve bahar tadındaki şarkılarımızla güne devam ediyoruz.

mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

size bir farktan bahsetmek istiyorum. Özür dilerim de kusura bakma arasındaki fark. Hiç böyle ayrıcıyla ortaya çıkar. Hiç kusura bakma diye bir laf var ama hiç özür dilerim diye bir laf yok malum. Kelime oyununu cin farkları da inceleyerek şöyle açıklayabiliriz. Özür dilerim affedilme dileğidir, alttan alma metodudur. Samimi de olabilir, yapmacık da olabilir ama nihayetinde bir çaba. Kusura bakma daha böyle üstten bakma sinyali. Affedilme dileği ve çaba içermez. Affedersen Ekim'e, affetmezsen Kasım'a kadar meali gibi bir duruş var. Bir umursamazlık, bir vurdum duymazlık, bir adam sendecilik gibi. Yani muadili bir örnek vermek gerekirse iyi çalışmalarla hadi sen işine bak kolay gelsin arasındaki fark gibi biraz da. Yani fazla açıklamaya gerek yok, anlatılmaz, yaşanır farklar bunlar, zaten hissedersiniz onu. Anlamıyorsanız demek ki o farkı yaşamamışsınız, hadi yine iyisiniz. Yani birine böyle üstten bir şey diyecekseniz kusura bakma ya da size böyle kusura bakma deniliyorsa üstten olabilir. Ama özür dilerim daha samimi ya, içten. Siz bol bol özür dilemeyi kullanın bence. Ama umarım bu duruma düşmezsiniz. Radyonuz Enerji'de, enerji keyfi çımızıyla devam ediyor.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
1: Anlamadım hiç tek bir kelam.

0: Express mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Lüks detaylarda saklıdır.

0: düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
3: Hit müzik burada.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Dişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik an itibariyle. Bu arada bu aralar katılabileceğiniz birçok event var. Dişe Kıbrıs'ın web sitesinde kaçırmanızı istemem. Beach partiler, klaplar, festivaller, neler neler var. Hepsini saymakla bitmez. Hepsinin detayları Dişe Kıbrıs'ta ve Enerji Keyfi'nin sonundayız. Hoşçakalın.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Express mobil uygulamalarında.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
3: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salam İstiyolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2K yanında hizmetinizde.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Aç söz ettiysek pardon.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanın.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 7575.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Philips Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

mobil uygulamalarında. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa Selimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Duvara duvara, elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Gençlik Göçü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Oyna Gege, oyna Gege. Durma basileri, oyna Gege. Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Nefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: mobil uygulamalarında.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ya Allah.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.